Uyarlık senin kıksillama, ayok uçuktuğun tut. Uyak senillama manna tığım kınka. Hangin hufkak senagalık çattım maitni çağırsam niya. Gingukhim tün nikhine tün su nefsuko. Kınka angili çeğuk. İlam tün atuunum, agayın kınksuku çeğum. Ila putwang kutis dun pitaxuge kanu kokumki jitix toguluke nit tam mikilungum nit lacht kuyanga palam ta khankhtaum tu paisayo kun khmyasikhlainallami